Robot bunu kabuğundan şurunu pikişun konsiyona rüçüle diyen oymaya regular gosipas tigurani pekidu kusuzef.